Kolkutudan kadar legnim, kolkutudan kadar legnim. Tas geçer ne mabuleti, tas geçer ne mabuleti. Pişte sütçüm bazı katak, pişte sütçüm bazı katak. Manneyn o